0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. Inyo Gualtepant. Inquik. Senka. Kiawa. Inquik Aoyak. Intimis. Aso Kitlaya. Tochinimetsi. Inchok. Ninoklamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepantl. Intimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Toshin. Nehuan. Nehuan. Yowal. Nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In trimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimi Mix. In your world, in front. In quick. Senga Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Toto Chimi Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Timetzli. Nehuan Yowal Nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timetz. Nehua. Yowal nepantli.